kukunde kuva mutima wanjye wevuge bangizira nto wanyu hariyo akajambo ninza kuguma katembe shume tinkuza kuikiriza umutima okulekiwe rukirabona.